Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası, ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi, çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud, en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa, tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde uykun kaçsa bile.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resitaller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 100 yılı aşkın kadim bir dostluk ilişki bulunuyor. 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Türkiye'nin Gürcistan ile olan bağları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Kurtuluş Savaşı dönemine kadar uzanıyor. Geçen bir asırlık süre zarfında Gürcistan ile Türkiye'nin arasında iyi komşuluk ilişkileri yepyeni boyutlar kazanmış. Komşuluk ve stratejik ilişkileri her geçen gün artarak devam etmiştir.

Gürcistan'ın en yeni müzisyen üyeleri Gürcü halk ve kutsal müziğini duydukları büyük sevgiden dolayı Sahioba topluluğunu kurdu.

Evet değerli seyirciler, bugün bir nasip biz Gürcistan'dayız. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz ve bizim yanımızda bizimle beraber Sahiyoba grubun yiğitleri yanımızda. Bu Gürcü halk ve kutsal müziğin kay olmasın diye ve devam etsin desin, yaşasın diye bu grup kurulmuştur.

Başkent Tiflis'te bulunan Egik Gölü sıra dışı görünümüyle kentin simge yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Eski şehrin ara sokakları arasına sıkışmış, kırık dökük yıkılıyormuş gibi duran ve çelik kiriş ile desteklenen bu yapı, kentin uğrak noktalarından biri olmuş. Kulede her saat başı canın çalmasıyla başlayan kısa kukla oyunu da görülmeye değer diğer bir detay.

Gürcü birliği dirilişi ve ölümsüzlüğünün sembolü olarak yapımına başlanan bu kilise, Ortodoks dünyasının en önemli yapıları arasında yer almaktadır. Şehre hakim bir tepe üzerinde ve şehrin her yerinden görülebilen bu devasa yapı aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabilmesine imkan vermektedir. Dünyanın üçüncü en yüksek Doğu Ortodoks Katedrali ve toplam alana göre dünyanın en büyük dini yapılarından biri olan Sameda Katedrali, Gürcü Milli ve

Değerli dostlar, maalesef bugünkü programımız sonuna geldi. İnşallah bir daha yeni bir programda görüşmek üzere.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Ne kadar güçlü bir ses, ne kadar ağırbaşlı bir duruş ve kollarını yumuşakça açışıyla kartal gibi bir solist demiştim Münip abi için.
1: Münip Utandı'yı saatlerce dinleyebilirsiniz. Hiçbir yorgunluk veya işte bir yorulmuşluk hissi vermez. Su gibi akar gider, zamanı hissetmezsiniz.
2: Adeta Allah onu klasik musikimizi icra etmek için donatmış kanaatindeyim.

24 Ağustos 1952 yılında Antakya'da dünyaya gelmişim. Babam Selahattin utandı, annem Kamile utandı ve iki de kız kardeşim, benden sonra Mehveş ve Mevhibe. Biz bir mütevazi bir memur ailesi.

Çocukluk yıllarımızda Türk musikisine ailede bir merak vardı. Zaten bir tek Ankara radyosu vardı ve o radyo dinlenirdi. Ortaokul sıralarında müzik hocamız, o zaman Sıtkı Nakip diye bir avukat, aynı zamanda kemani, bizim müzik hocamızdı. O Antakya'da Merkez Ortaokulu'nda bir koro kurdu ve o koroya da beni de almıştı. Yani klasik eserleri ben ilk önce ondan geçtim diyebilirim. Merkez Ortaokulu'ndan sonra da Antakya Lisesi. Antakya Lisesi'ndeki hocalarım da çok, hatta musikiye girmemde gene çok etken olan edebiyat hocam vardı, Ulvi Altunlu. Nihat Sami Banarlı'nın o edebiyat kitabını satır satır bilirdik. Yani esas edebiyata olan sevgim, yani musiki olan ilgim o dönemde başlamıştı.

Daha sonra İstanbul'a tabii geldik. Biz üç arkadaş Şaşkın Bakkal'da bir talebe evinde kalıyorduk. Bizim evde Adnan Güner diye bir arkadaşım vardı, tıp fakültesinde okuyan. O aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Korosu'nun müdürlüğünü yapıyordu. Yöneticiliğini yapıyordu. İşte şimdi ürolog Ali Rıza Kural, profesör. Ondan sonra Ruhi Ayangil, Reşat Uca ağabeyimiz, Oruç Güvenç rahmetli. Bir de Taylan Kendirli. Birlikte müzik yapıyorlar. İşte yemek yiyorlardı. Ben o gün onlarla tanıştım. Şarkı söylüyorlardı. Bazı şarkılara ben de katıldım. Oktavlarına çıktılar filan. Ben de çıktım. Ali Rıza dedi ki, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Korosu'nun şefiyim ben. Orayı çalıştırıyorum. Konserlerimiz de olacak. Bizim koroya gelir misiniz? Gelir misin dedi. Hay hay dedim ben tabii. Benim musiki hayatım öyle başladı diyebilirim. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda ilk konserlerine solist olarak çıktım. Tabii ben o zamana kadar yani öyle güzel sesli falan, herkesin sesinin güzel olduğunu zannediyorum. Büyük ilgi gördü o. Hatta o konserde Dertli'nin Muhayyer Divanı'nı okumuştum. Ok gibi huhlar beni yaydan yabana attılar adlı eseri büyük alkış aldı.

0: Konser sonunda kulise Doktor Selahattin İşti. Onun da bende büyük emeği şeyi vardır, etkisi vardır müzik hayatına girmemde. Söyle 64, üniversite korosu şefi Ender Ergün. Beni geldiler, tebrik ettiler. Hatta Söyle Hanım dedi ki, evladım sen üniversitedesin, yani hukuk fakültesindesin. Buraya gel. Beni üniversite korosuna davet etti. Ve ben o yıl üniversite korosuna gittim. Fakat o arada Selahattin İşti, Dünya Gazetesi'nde cuma günleri müzik yazıları yazıyordu. Benimle ilgili güzel yazılar yazdı şeyde, Dünya Gazetesi'nde. Düşünün, bir genç için çok önemli bu. Ve kendimi böyle müzik hayatın içinde yavaş yavaş bulmaya başladım. O yıl Söyle 64 hoca bir konser yapıyordu üniversite korosunda. Bana dedi ki, bir tane de sen oku dedi. Ve bana Ali İçinger'in, yani kolay da değil o zaman için, muski bilgim yok, aynen fotoğrafını çekiyorum eserin yani. Bir Eviç şarkı, bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi adlı eseri bana güvenerek verdi.
1: Tesadüfler bazı çok güzel şeyler doğuruyor. Ali Rıza Kural profesör, biliyorsunuz. O da bizim koroya devam ediyordu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir koro kurdu o da. Doktorlar korosu. Ona beni davet etti. Ben de koroya gittim. Davete icabet ettim. Burada gittim. Tıbbiyeliler ama şey, minik tıbbiyeli değil. Minik hukuk fakültesinde. Yalnız kaldığı arkadaşı, beraber kaldığı evdeki arkadaşı tıbbiyeli. O da onu koroya götürmüş. Tabii sesi güzel olduğu için.

için aldığınızda Allah olmuş. O konserde bir şarkı okudu ama neydi o şarkı ya, onu hatırlamıyorum da. Çok beğendim. Beğenince ben de üniversite korosu zaten kalabalık ama içeride, o da İstanbul Üniversitesi'nde, içeri girdim. Arada dedim ki Münif Bey, acaba siz bizim koroya gelir misiniz? Gelirim dedi. Ve o geliş, o geliş oldu. Geldikten sonra eşi şeyden çalıştı, Ceyda'da konservatuvardan talebem ve mezun konservatuvar. O da geliyor Kore'ye. Orada tanıştılar, ondan da istifade etti. Ben kısa zaman içerisinde ona bir sola verdim. Hem de eş makamında verdim. Yani birdenbire okunacak bir makam değil, mükemmel arasından çık. Al için gerin, bir gören bir dem unutmaz, sen gibi bir mehveşi diye. Çok güzel söyledi. Ondan sonra artık bizim kuralın daimi elemanı oldu.

0: O konsere de Nevzat Atlı gelmiş. Nevzat hocamız gelmiş. Demiş ki ben devlet eliyle bir koro kuracağız. Yani bunun hazırlığı için içerisindeyiz. Münip de yani bu evladımız da bu sınava katılsın. Fakat sınava aşağı yukarı 6-7 ay var. Herkes konservatuvar mezunu, donanımlı. Peki dedim, sonra vazgeçtim. Fakat son anda tekrar ısrar ettiler. Ben son gün sınav şeyine müracaat ettim. Ve ben o sınava girdim. Orada eserimi okudum. Bir parçayı biraz yarım yamalak işte tabii çok eksiklerim vardı. Ama ben sesle bayağı iyi bir puan almışım ve koroya kabul edildim.
1: Münip Utandı'yı bir talebe konseri sırasında tanıdım. Seçtiği eser icrası zor sayılacak bir şarkıdan ibaretti ama Münip bunu fevkalade güzel okudu. Sesi de çok güzeldi. O gün Münip'i hafızama kaydettim. Zira o sıralarda devlet korosunun kurulma aşamasındaydık. Birkaç ay sonra belki de imtihanları yapmak zaruretiyle karşı karşıya kalacaktık. Ve nihayet o gün geldi ve Münip'i mutlaka imtihana girmesi konusunda arkadaşları vasıtasıyla haber gönderdim. Münip imtihana girdi ve imtihanı da kazanarak 75 senesi sonunda koroya dahil oldum.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tabii kuruldu. Bir kere Cumhuriyet tarihinin devlet eliyle kurulan ilk koro. Biz büyük bir heyecanla AKM'ye girdik. Yani o çok önemlidir o dönemde. Solo hayatım da hemen başladı benim. Yani düşünün, büyük üstadlarla size refakat ediyor. Tabii sıkıntılı bir dönemler de oldu. Ama hocam tabii çok büyük desteği ve teşviki oldu benim için, Nevzat Hoca'nın. Biz sololardan evvel kendisiyle gizli gizli çalışırdık. Ve öyle girerdik şeye, çalışma salonuna. Çünkü çok büyük üstadlar yani. İşte daha sonra tabii o koroya Ayla Büyükataman, Meral Uğurlu, Serap Mutlu Akbulut davet edildi. Ben onlarla birlikte anılmaya başladım. Tabii benim için büyük bir onur.

Münip sesi itibariyle çok kısa zamanda koristlikten solistliğe atladı. Atladı diyorum çünkü bu gerçekten çok kısa zamanda meydana geldi. Münip her geçen gün özellikle solo programlarında dinleyicinin de dikkatini çekmek suretiyle devlet korosunun hemen hemen erkek solistleri içerisinde en önde gelen isimlerden birisi oldu.

Tabii AKM o yıllarda inanın biz her hafta konser yapardık düzenli. Konserin 15 günde bir repertuar değişirdi. İnanın ikinci tekrarlarında bile puf tabir ederiz. Oralarda bile balkonlarda yer olmazdı. Bir kere ön sırada hatta bazı mesela Tarık Buğra, büyük edebiyatçı, Ergun Göze, bunların davetiyelerini ben götürürdüm. Kendilerine takdim ederdim. Cuma günleri, cumartesi günleri. Kimler yoktu? Yani mesela Ayhan Songar Hoca vardı, profesör. Bizim fotoğraflarımızı çekerdi. Düşünebiliyor musunuz? Profesör Ayhan Songar. Bu ne mutluluk bizim için. Fotoğraflarımızı çeker ve bize gönderirdi. Bir de tabii önemli ve meraklı bir dinleyicimiz vardı. İlgili dinleyicimiz vardı. Zaman zaman bizlere mektuplar gönderirlerdi. Takdirlerini ifade eden mektuplar yollarlardı. Yani bir ahenkle o yıllar öyle geçti.

Çok önemli üstadlarla başladık. Ben Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, Cüneyt Kosal, Cahit Bekseyar, Fırat Kızıltuğ, Doğan Ergin, yani çok sayabilirim. Nihat Doğu, ondan sonra Yılmaz Özer abimiz, Fahrettin Çimenli, Haldun Ersin, Reşat Uca, müthiş bir saz ekibi. O arada tabii gençlerden Coşkun Sabah ve Hacer Tısoğlu vardı. Yani düşünün, orası bir okul gibi yani, büyük üstadlar. Onlardan çok şeyler istifade ettik.

Tabii ben müzik hayatıma Nevzat Atlı hocayla başladım. Hoca bir kere son derece titiz, çalışmaktan hiç bıkmayan ve her şeyin çalışmayla netice alınacağına inanan biri. İnanın o büyük formdaki eserleri bize satır satır ezberletirdi. Konserlerimize ezber yaparak çıkardık. Biz nota hiç kullanmadık. Hatta bir konserde birinci bölüm Şevkütarap Ayini Şerifi, ikinci bölümde Sabahabuselik Ayini Şerifi ve bunları biz ezbere. Bütün repertuarı bugüne kadar olmamış bir şeydir. Bunu başlattı hoca. Bir de tabii bu ritim meselesi var. Her zaman konuşulur. Hoca için ilk planda melodi çok önemlidir. Şimdi çok küçük bir şarkı formuna ritim ve perküsyonlara boğarsanız bu sefer müziğin ve o melodinin önüne geçer.

o duyguyu veremezsiniz. O bizde tabii yer etti. Biz hocanın etkisiyle hani bugün de yaptığımız icralar tamamen onun bize gösterdiği yoldan devam ediyoruz.

0: Sevgili Münip Utanlı'nın sanatçı kişiliğinde bahsederken önceliği herhalde sesine vermek lazım. Tizi pesi kuvvetli, tınısı tonu ayrıca güçlü ve kuvvetli bir sese sahip oluşu onun bence en önemli özelliklerinden. Bana göre sanki adeta Allah onu klasik musikimizi icra etmek için donatmış kanaatindeyim. Okuduğu en çetrefilli eserleri bile sanki karşısındaki dinleyenlere rahat, kolay yapılırmış gibi bir duygu vermesi önde geliyor bana göre. Halbuki bunlar hakikaten çok zor icra edilen eserlerdir. Fakat dediğim gibi Münip Utanlı'nın sesinde bunlar çok kolay, akıcı bir şekilde icra ediliyormuş duygusunu karşıda dinleyenlere veriyor.
1: Buyurun.

1976 senesi, belki 77, yani ortaokul çağlarında olduğumu çok net hatırlıyorum. İkinci, üçüncü sınıflar belki. Hayatımıza tabii televizyonun girmesiyle pek çok şey de değişmişti. Yani radyoda ismini duyduğumuz insanları televizyonda görebiliyorduk, dinlediğimiz bu icracıları. Fakat bir akşam ders yaparken başka bir vitrin oldu televizyonda. Büyükçe bir koro, çok şık kostümlü hanımlar, hepsi bir örnek. Beyler, smokin, papyon, fraklı bir şef. Fakat hiçbirini tanımıyorum. Derken programın ortasına doğru bir erkek solist çıktı. O günkü çocuk şeyimle, bakışımla ve ilk defa seyrettiğim böyle bir programda kendimce bir teşhisim vardı. Ne kadar güçlü bir ses, ne kadar ağırbaşlı bir duruş ve şöyle de bir parantez içinde kollarını yumuşakça ama çok böyle kuvvetli açışıyla kartal gibi bir solist demiştim Münif abi için. Sonrasında bazen tesadüfi olarak rastladığım, bazen de daha sonraki yıllarda artık hangi gün, hangi saat yayınlandığını bildiğim bir programdı. Ve kim olduklarını biliyordum. Yani klasik Türk müziği korosu.

0: Ben kendisiyle çeşitli projelerde ve konserlerde birlikte olma şansını yakalamış solistlerden biriydim. Ve benim için çok heyecan verici bir hadiseydi bu. 76 senesinde, yani sobanın üstünde kaynayan çay, ders yapıyorum ve bir solist seyrediyorum. Sonrasında aynı sahnedeyim. Her zaman takdirle alkışlayacağım bir kıymetli abimdir.
1: Albümlerime 1995 yılında başladım. Aziz Şenol, Filiz, Neyzen, Tamburi Birolya'yla onların desteği ve teşvikiyle ilk albümü çıkardım. Aynalı Kavak'tan Kalamış'a ismi. İşte Aynalı Kavak, hani kastında tabii işte 3. Selim, işte Tambur İshaklar falan. Oradan bir eserle, bir Muayyer Sümbüle eserle, Gonca-i Nazik Tenim adlı eserle başlayıp Kalamış'a kadar, yani Münir Nurettin Selçuk'un Kalamış'ına kadar bir yelpaze içinde sundum. İlk albüm çalışmam öyle başladı.
2: Benim için büyük bir iftihar vesilesi olan ilk albümünü birlikte yaptık 1995 yılında. Aynalı Kavak'tan Kalamış'a albümünü birlikte yaptık. Ondan sonraki süreçte de sayısız albümde, konserde birlikte olduk. Gerçekten ona eşlik etmekten, onu tanımaktan, onunla birlikte müzik yapmaktan ve onun iyi bir izleyicisi ve dinleyicisi olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Münif Tandı, klasik musikimizin en seçkin yorumcularından biri. Bazı yönleriyle de gerçekten çok eşsiz. Ses rengi, tınısı, ses sahası, sesini kullanma şekli ve klasik musikiye, klasik repertuara, klasik formları olan hakimiyeti gerçekten benzersizdir. Ve birçok Münif Tandı hayranı ve dinleyicisinden de edindiğim izlenim şu: bu çok kolay bir şey değil. Münif Tandı'yı saatlerce dinleyebilirsiniz. Hiçbir yorgunluk veya işte bir yorulmuşluk hissi vermez. Su gibi akar gider. Zamanı hissetmezsiniz. Çaldığı yere kadar, gittiği yere kadar Münif Tandı'yı dinlemek hiç yormaz insanı. Bu da bence çok önemli bir sebepten kaynaklanıyor. Münif Tandı'nın esere, besteye, döneme ve eserin ruhuna olan büyük bir sadakat ve saygıyla olan yaklaşımı.

2 yıl sonra Münih Utandı diye bir albüm çıkardım. Onda da gene yani çok renkli bir repertuar. Her dönemi kapsayan, yani şarkı formunda, klasik formunda eserler de vardı. İşte Seslenişler, Bekleyişler. Ondan sonra Boğaziçi adlı CD'yi çıkardık. En son işte Sevda Yolunda diye bir CD çıkardım. İşte bir de sonunda bir arkadaşlarım çok ısrar etti. Gazel gibi, yani gazel de diyebilirsiniz, improvize bir şey, Taksim gibi bir eser içinde onu da okudum. Aşağı yukarı bugüne kadar 19-20 albümüm oldu.

Benim müziğimle roman yazan yazarlarımız, ameliyat yapan hekimlerimiz, hatta benim müziğimle uyuyan küçük çocuklar var. Benim müziğimden dolayı ruhen iyileşen dostlarımız var. Ben de bunların tabii mektupları ve bazı kayıtları ve şeyleri de var. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Yani yormadan sakin bir müziği tercih ettim her zaman.

0: Ben kendisinden ahlakı itibariyle korodaki çalışma şartlarına uyması yönünden olsun, arkadaşları arasında daima toparlayıcı ve çözücü karakteriyle özel bir yere sahiptir. Kendisi de sadece talebem olarak değil, sanat arkadaşım olarak bence çok değerli bir sanatçıdır. Bundan sonraki hayatında sevgili eşi ve kızıyla, çocuklarıyla, torunuyla mutlu, bahtiyar bir hayat temenni ediyorum.
1: Ben 67 senesinde belediye konservatuarına girdim. Nevzat Atlı'da hocam olmuştu, Süheyla 64 ve diğer hocalarım. Daha sonra üniversite korosuna devam ettim. Süheyla 64'ün yönettiği. 74 yılında da Münif Tanrı ile tanıştığımda üniversite korosunda. Ondan sonra 76 yılında devlet korosu imtihan açınca o imtihanı girmeyi düşündük. Sonra imtihana hazırlanıp beraber 76 yılında imtihana girdik ve imtihanı kazandık. Koroya girdikten sonra tabii belirli bir şeyimiz oldu. Arkadaşlığımız da tabii daha çok ilerlemişti. 76 senesinde nişanlandık. 77 senesinde de evlendik. Biz sürpriz yaptık. Biz gelin arabasıyla beraber AKM'ye çalışma yerine gittik. Bütün arkadaşlar bizi karşıladı. Ondan sonra işte pastalar falan bazı ikramlarda bulundular. Çok güzel bir şey oldu. İlk defa bir gelin AKM'ye gitti. Biz de çalışmayı da iptal etmiş olduk o şekilde.

0: Yurt dışı konserlerimiz epey yerlere gittik. Cezayir, Tunus, Mısır, Almanya, Strasbourg ve işte şimdi hatırlayamıyorum. Birkaç yere daha gitmiştik ama daha çok yurt içi konserlerimiz de çok oluyor. Ankara'ya çok gidiyorduk zaman zaman. Tabii çocuğumuz da küçüktü, biraz zor oluyordu bırakması. Mesela o Tunus, Cezayir'i 25 gün karış karış dolaştık diyebilirim.
1: Yani yurt içinde de yurt dışında da çok hatıralarımız var. Ama bir keresinde çok yorgunuz. Bir Kahire'de bir konsere gideceğiz. İşte odalarımıza yerleştik. O akşam hemen konser var tabii. Ben aşağı indim fuayeye. Sonra işte toparlanma zamanı, saati geldi. Bakıyorum Ceyda'dan haber yok. Yani acaba ne yapayım falan. Bir odayı aradım. Odadan cevap yok. Bu sefer telaş ettik. Yukarı çıktım. Kapıyı çalıyorum. Hiç açan falan yok. Sonra işte otel yetkilileriyle görüştüm. Dedim ki odayı açalım. Yani bir şekilde ne oluyor ne bitiyor falan. Biz odayı açtırdık. Ceyda baktım bir elinde çay, bir elinde makyaj malzemesi uyumuş o şekilde. O kadar
0: Çünkü
1: bitkin ve
0: iki
1: yorgun.
0: gece uyumadan
1: Evet,
0: hazırlanmıştım, o yüzden.
1: hazırlanmıştı. Yorucu da geçerdi yani. Konserimi biliyorsunuz Nevzat Bey çok titiz her bakımdan. Yorucu geçerdi konserlerimiz ama çok güzel anılarımız, çok güzel hatıralarımız oldu.

0: Manipotent'ı iyi bir eş, iyi bir baba, pozitif görüşlü ve herkese yardımı çok sever. Kimin bir müşkülü olsa hemen koşar, elinden geleni yapar. Evde de biraz titizdir. O da Başak Burcu olmasının verdiği bir şey herhalde. Bir de mutfağı çok sever. Mutfağı çok güzel yemek yapar. İşte hatta benden de daha iyi diyebilirim.
1: Yok estağfurullah canım, olur mu?
0: Beraber yani...
1: Ben biraz titizim, titiz. Yani mutfağım bana Batman'i der.
2: Müzikle tanışmam tabii ki küçük yaşlarda oldu. Müzisyen bir ailede doğmam buna en büyük etken. Provalarla büyüdüm diyebilirim. Evde de bir prova ortamı vardı. Mutlaka babam ya da annem okuyacakları eserleri öncesinde çalışırlardı. Ben de böylelikle ufaktan öğrenmeye başladım. Sonra baktım ki çok keyif alıyorum. Niçin dedim bu mesleği yapmayayım? Ve konservatuara gitme kararı aldım. İlk girdiğim yıl hatta Cemal Reşit Rey'de babamla ilk konserimi verdim. Benim için çok büyük bir deneyimdi. Aslında oldukça da heyecanlı bir anıydı. Güzel geçti. Daha sonra da onun albümlerinde birçok çalışmasında birlikte bulundum. Babam son derece esprili, örnek alınabilecek, gerçekten ilgili bir baba. Müzik anlamında ise oldukça titiz. Prova esnasında küçük tartışmalarımız olabiliyor. İşte burayı daha dik bastın, burayı daha pes basmalısın gibi.
1: İlk zamanlar ama tabii. İlk zamanlar tabii öyleydi ama şimdi öyle bir şey yok. Tamamen müzik anlayışından çok gelişti Merve'nin. İyi bir solist. Zaman zaman ben onunla konser verdiğim zaman kendimi güvende de hissederim yani. Çok zor eserleri ona veririm bazen. O okur.
2: İlk albümde henüz daha konservatuara gitmiyordum. İlk albüm babamın Aynalı Kavak'tan Kalamış yok. Minibutan'ın iki albümü. Minibutan'da iki albümümdü.

0: Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş adlı esere düet yapacaktım Mesut Cem'in Bey. Babam pek içine sinmedi. Sabah 10'da başladığımız kaydı akşam 8'de sonlandırdık. Ama daha küçük olduğum için alışverişe çıktık.
1: Tabii tabii, o Nişantaşı'nda falan biraz bir alışverişe çıktık, yemek yedik. Ona bir palto
0: öyle beni
1: aldım,
0: rahatlattı.
1: Vakit geçirdik, rahatlattık. Ondan sonra,
0: ben stüdyoda okudum. Öyle bir anımız var.
1: Ama o kayıt hala vardır.
0: Evet.
1: O albümün önemli bir eseridir.

0: bütün aile fertlerinin müzisyen olması bence keyifli. Çünkü konuşacak her zaman bir konu buluyoruz.
1: Ortak konumuz.
0: ve tabii sadece bu klasik Türk müziği değil, müziğin birçok dallarıyla ilgili konuştuk. Çünkü ben hani Batı müziği eğitimi gördüm ama müzik sonsuz ve her konuyu en iyi şekilde konuşabilecek düzeyde hepsi birey kişiler. Bu benim de şansım aslında. Mutluyum.
2: Dedem iyi bir yani herkes. Ben zaten müzik okuyorum.
1: Biz Nilsu'yla zaman zaman şarkılar da söylüyoruz. Mesela istediğiniz bir şarkı var mı? Fikrimin İnce Gülü'nü beraber söyleyelim mi? İstersen başlayalım.

0: Manipotam da iyi bir eş, iyi bir baba. Bugüne kadar Allah mutluluğumuzu bozmasın, hiç birbirimizden kırılmadık çok şükür. Böyle devam
1: O sizin
0: ettiriyoruz
1: iyiliğiniz.
0: evimize.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Her şeyi kabullenmem çok zor.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Oyularak yapılmış ses kafesleri bulunur. Alt tablasında kullanılan en ideal ağaç, sesi yumuşak olarak yansıttığı için ıhlamurdur. 24 ya da 25 perdeli bir saz olan kanunun her perdesinde 3 tel bulunur. Önceleri pirinçten ya da kirişten yapılan teller, günümüzde daha dayanıklı olduğu için naylon malzemeden üretiliyor. Mandal tahtasının üzerinde Türk musikisi ses sistemine göre çakılan ve perde görevi yapan metalden yapılmış 200 kadar mandal yer alır. Kanun, her iki elin işaret parmaklarına takılan özel yüksüklerle tutturulmuş bağ mızraplarla tellere vurularak çalınır. Bazı rivayetlere göre ilk defa büyük Türk filozofu ve musiki bilgini Farabi tarafından icat edildiği söylense de, kanunun geçmişi M.Ö. önceye kadar uzanır. Mezopotamya'da Babil ve Asurlular tarafından yapılan kitara isimli çalgı, kanunun atası olarak kabul edilir. Binbir Gece masallarında da Kanuni Mısır olarak adı geçen kanun, sadece Doğu'yu değil, Avrupa'yı da büyüsü altına almış, piyanonun atası sayılan klavsene esin kaynağı olmuştur. Kanunun ağır duruşu ve duygusal sesi padişahları da etkilemiştir. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi dönüşü Dillere Destan kanunu dinleyip öyle bir büyülenmiştir ki, çok beğendiği Şahmekan isimli bir kanuniyi İstanbul'a getirmiştir. Ancak o dönemdeki icra teknikleri Türk musikisindeki sesleri rahatlıkla veremediği için zamanla unutulmuş ve Türk musikisinde bir süre yer bulamamıştır. Neyse ki 2. Mahmut zamanında İstanbul'da yaşamış Şamlı Ömer Efendi adlı kanuni tarafından geliştirilen mandal sistemi sayesinde icrası daha rahat bir hale gelmiş ve Türk musikisinin vazgeçilmez sazlarından biri olmuştur. Kanuni Hacı Arif Bey, Şemsi Bey, Ama Nazım Bey, Ferit Alnar, Vecihe Daryal, Erol Deran gibi önemli kanuniler sayesinde de eşlik ve ritim sazı olmanın yanı sıra başlı başına kendi kuralları olan bir çalgı haline gelmiştir. Kendine has duruşu ve o müthiş sesiyle yüzyıllardır nice duygulara aracı olan kanun, gönüllerimizde de, müziğimizde de her zaman baş tacımız olacak.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: TRT 1 ekranlarından herkese merhabalar. Ben Muhlis Berberoğlu. Kapadokya Günlükleri'nin bugünkü bölümünde konuğum Naide Saygün Akkan. Hoş geldin Naide.
1: Hoş bulduk Muhlis.
0: Nasılsın?
1: Sağ olasın, teşekkür ederim. Şeref duydum, onur duydum seninle olmakta.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de aynı şekilde. Bizleri kırmadın, geldin.
1: Başım gözüm üstüne.
0: Dilersen şimdi bir türkü çalalım. Bizim programın şöyle bir konsepti var. Ne çalacağımızı bilmiyoruz.
1: Evet işte, doğaçlama. Aynen. Sürpriz olsun.
0: Biz seninle öncesinde çok güzel iki tane şey kaydetmiştik. Kendi
1: çalışmamız oldu. Aynen. Evet, çok keyifliydi.
0: Dilersen yine bir uzun hava yapalım.
1: Tamam.
0: Reyhani'den bir
1: Evet, Sakın Dağlar Gibi Yüceyim deme.
0: Aynen. Ben de onu çok severim bu arada.
1: Emeğine sağlık.

0: Ağzına nefesine, gönlüne sağlık. Çok güzeldi.
1: Valla çalana bak derler ya, hep böyle söyleyene değil, çalana bakacaksın ki o söyletiyor işte
0: Ama
1: senin eline
0: söyleyen de
1: emeğine.
0: çaldırıyor.
1: Gerçekten her zaman söylüyorum, seninle söylemek çok keyifli.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür ederim.
1: keyifli,
0: Benim için de
1: teşekkür ederim.
0: öyleydi. Ben büyük bir Turan Engin fanıyım.
1: Evet, hepimiz öyle. Evet, türküler deyince bence
0: Evet,
1: ilk
0: evet.
1: isimlerden birisidir o duygulu sesiyle. Onun da en güzel eserlerinden birisi Gel Ha Gönül
0: Onu yapalım.
1: olalım.
0: Tamam.

0: Tekrardan ağzından nefesine sağlık.
1: Çok
0: Çok güzeldi.
1: teşekkür ederim. Ellerine sağlık, senin de emeğine
0: Çok
1: sağlık.
0: sağ
1: Sağ
0: olasın.
1: olasın.
0: Şimdi ne çalalım?
1: Yattım gurbet elde gam yastığına. Yine böyle hüzünlü olacak biliyorum. Uzun havalarımızda gidiyoruz ama seninle uzun hava söylemek de çok keyifli.
0: Seninle de öyle olduğu
1: Gerçekten
0: için.
1: öyle. Çok teşekkür ederim.
0: Bunu da doğadan yapalım ya.
1: Aynen.

0: Ben YouTube'da seni dinlerken karşıma senin yaptığın bir çalışma çıktı.
1: Evet,
0: Hatta klibini de çekmişsin.
1: aynen Samsun türküsü. Kendim de Samsunlu
0: Aha.
1: olduğum için ona bir yer vermek istedim ama seninle de ayrı bir şey olacak herhalde
0: Onu ben
1: şimdi.
0: gerçekten çok dinliyorum. Çok da sevdiğim bir türkü. Bir
1: Çok
0: de melodik
1: teşekkür ederim.
0: formu da böyle çok
1: Evet, akılda
0: aşina
1: kalıcı.
0: olduğumuz bir şey ya. Bunu
1: Aynen.
0: biraz farklı çalalım istedim.
1: Olur.
0: Ne yapacağımı yine bilmiyorum ama
1: Doğaçlama.
0: aynen.
1: Nasıl hissediyorsak öyle yorumlayalım o
0: Gelenek
1: zaman.
0: istediği içine hafif hafif katıp
1: Aynen öyle.
0: ve güzel
1: Bakalım
0: bir harmoni
1: dinleyenler de
0: bulabiliriz.
1: beğenecek mi
0: İnşallah
1: bizden?
0: beğenirler.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de
0: Bizleri
1: teşekkür
0: kırmadın.
1: ederim. Bütün ekip arkadaşlarınıza,
0: Hepsinin ellerine
1: arkadaki
0: sağlık.
1: emek veren dostlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ambiyansta yaptık bugünkü çekimi.
0: Mustafa Paşa da.
1: Ürgüp'teyiz. Senin davetin benim her zaman başım gözüm üstüne.
0: Çok
1: Çünkü çok
0: teşekkür ederim.
1: keyifli seninle müzik yapmak. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım
0: Benim için de
1: gerçekten.
0: öyle oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkesin
0: Biz
1: emeğine,
0: teşekkür
1: yüreğine
0: ederiz.
1: sağlık.
0: Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun.
0: olasın. TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kapadokya Günlükleri programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Zaman durmadan, yorulmadan akıp gidiyor. Zamanın akışında yıllar, ömürler eskise de anılar hep canlı, hepsi yerli yerinde. Çünkü zamana dur diyen, maziyi bugüne getiren sesler var. Çünkü en çok da seslerde, şarkılarda canlanır hatıralar. TRT radyoları işte bu sesleri biriktiriyor yıllardır. Birbirinden özel bu seslerle, anılara eşlik eden şarkılarla zaman yolculuğuna çıkmaya hazırsanız

Ankara Radyosu 1927 yılının sonlarından bugüne yayınlarını sürdüren bir ses kumbarası. Yayınlarıyla dinleyicilerinin ortak hafızası. Ankara Radyosu'ndan nice yıldızlar geçti. Nice büyük sanatçı buradaki mikrofonlardan duyurdu sesini. Artık dünle bugünün buluştuğu yerdir bu radyo binası. Odalarında hatırlayışlar, koridorlarında unutulmaz yayınlardan kalma heyecanlar. Burada geçmişe uzanır koridorlar, geçmişe açılır kapılar. Bu haftaki maziden gelen ses, benzersiz yorumu ve kendine özgü müziğiyle iz bırakan Cem Karaca'ya.

0: TRT Ankara Radyosu'na konuk olan sanatçı, müzik yaşamının dönüm noktalarını paylaşıyor.
1: 60-61 gibi müziğe doğrudan başladım. Kurduğumuz mahalle toplulukları ile yabancı dilde şarkılar üreterek, yani o dönem kimse moda şarkıcı Batı'da, Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da. O şarkıların 45'likleri gelirdi Türkiye'ye. Bu 45'likleri dinlemeye çalışıp eşin dostun şenliğinde, düğününde filan söylemeye başlayarak bu serüveni başlatmış olduk. 65'te askere gittim. Bize özgü olan duygularımızın İngilizce ya da İtalyanca bir takım şarkılarla dile getirilemeyeceğini o kadar kestirdim. Askerlik dönüşü Apaçlar ...la birleştik. İşte sevgili Mehmet Soyarslan, Yalçın Kaya Tümay, Ahmet Tuzcuoğlu diye bir arkadaşımız. Bir de davulcu arkadaşımız var.

0: Timur Fildişi ve 1967 yılında düzenlenen altı mikrofon yarışmasına girmeye karar verdik. Emrah'la katıldık. Emrah finale kaldı ve sonra da o yarışma sonucunda 1967 Türkiye ikincisi oldu.
1: Sabah.

0: bir Cem Karaca bestesi olan Emrah büyük ses getirir. Cem Karaca isminin geniş kitlelerce duyulmasını sağlar. Bu başarıdan sonra profesyonel müzik yaşamı başlar sanatçının. Apaçlarla 45'likler doldurur, kendini müzikte arar, müzikte bulur.
1: Bu uzunca bir süre sürdü Cem Karaca Apaçlar serüveni. Cem Karaca Apaçlar olarak 67 yılında yine bir Almanya serüvenimiz oldu. Almanya'da iş yapan bir Türk müzik şirketi bizimle bir ilişki kurarak bize plak yaptırdı. O dönem yaptığımız prodüksiyonlarda arkamızda işte Almanya'nın o dönem en ünlü orkestrası olan Werner Müller'in orkestrası çaldı. O çok kanalları gördük Türkiye'de çünkü hep beraber giriliyor stüdyo, hep beraber çalınıyor, hep beraber kaydediliyor. İki kanal falan bile yok yani. Stereo imkanı bile yok yani. Almanya'da birdenbire 36 kanal stüdyolarda falan çalıştık. Sonra tekrar döndük tabii ülkemize.

0: 1968 yılında Apaçlarla Cem Karaca'nın yolları ayrılır ve Kardeşler dönemi başlar. Grubun ezgilerinde Anadolu, Cem Karaca'nın dilinde türküler vardır çoğunlukla.
1: Mesela Apaçlardan hemen sonra Kardeşler'i kurduk. Tam anlamıyla Anadolu'ya dönük bir dönem başladı. Doğrudan artık türküleri alıp düzenlemeler, onları işte çok seslendirme gayretleri. Kardeşlerle beraber yaptığımız, yani çalışmanın en belirgin örneği plak olarak Dadaloğlu var.

O kardeşlerle olan çalışmamız da bitti. Çünkü bu garip bir şey. Yani bir şey söz konusu, bir birlikte koşma söz konusu. Giderek gruptan ama fazla koştuğunuz için ama geride kaldığınız için o topluluktan koptuğunuzu hissediyorsunuz. Yani fikirleriniz artık aynı konuda bir araya gelemiyor. Görüşlerinizde farklılıklar beliriyor. Müzik anlayışı söz konusu olduğunda. Yani bizim gruplarımızın dağılmasında ticari kaygılar söz. Sen çok para alıyorsun, ben az para alıyorum. Hikayesi hiçbir zaman olmadı da şey bir yer yani işte bir, ya birbirimizin yaptığı işçiliği beğenmedik. Ya sound'un bir üretilen müziğin değişmesi, daha farklı olması gerektiğini birimiz söyledi, öbürümüz aynı fikirde olmadık. Ve kardeşler de yaptığımız çalışmada böylece benim açımdan noktalanmış olup Moğollarla bir çalışma başladı. İlginç bir çalışma oldu şundan dolayı. Çünkü Moğollar Anadolu Pop adını verdikleri bir türü Türk pop müziğine sokmuşlardı. Ben de sürekli bu işin, hala da aynı şeyi söylüyorum bu konuyla. Bu konuda sürekli aynı fikri savunuyorum. Yani ayağını Türkiye coğrafyasına ya da biraz daha geniş düşünmemiz söz konusu olduğunda Doğu Akdeniz coğrafyasına basan bir müziği.

0: Çin ancak önce ulusal sonra uluslararası olabileceği savını ileri sürüyorum. Ve böylece Moğolların Anadolu pop fikriyle benim bu fikrim birbiriyle iyi örtüştüğü için yüzün üzerinde 45'lik çalışması var. 8 tane long play var.
1: Düştüm bu sultanlarına öğüt vereni bol olur. Düştüm bu sultanlarına öğüt vereni bol olur.
2: Cem Karaca gruplar kurar. Cem Karaca müziğe dair arayışlarını sürdürür, farklı müzisyenlerle müzikli yollar aşar. Bu kez müziğine ses olacak yol arkadaşları Dervişan'da buluşur.
1: Ana baba bacı kardeşler günümde el olur.
0: Daha sonra yani gerçekten bu bir hayatın kendisi gibi her hadise geliyor, doğuyor, gelişiyor, yükseliyor ve ondan sonra bir şey çizgisine giriyor. Yani bir decay dediğimiz hadiseye giriyor, bir kaybolmaya doğru gidiyor. Moğollarla olan birlikteliğimiz de bunu yaşadı. Ve ben uzun yıllar o ara Durul Gence ile beraber eski haramiler topluluğundan Uğur Dikmen ve Oğuz Durukan'la, onlar var Türkiye'ye gelmişlerdi, onlarla ortak bir şeyler kotarmaya çalıp başladık ve Cem Karaca Dervişan'ı oluşturdu.
1: Gönlüme bir ateş düştü.

Dervişan yeni şarkılarla, plaklarla ve konserlerle duyurur sesini. 1975 yılının Şubat ayında ise bir Cem Karaca klasiğine dönüşecek olan Tamirci Çırağı yayımlanır. Şarkı öyle büyük bir başarı yakalar ki kısa zamanda dillere, gönüllere yerleşir.

0: 1979 yılında yurt dışına gider Cem Karaca. O Almanya'dayken 12 Eylül askeri darbesi olur Türkiye'de.
1: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
2: Maden ocağının dibinde hava yok, ışık yok. Maden ocağının dibinde.
0: 2 yıl önce çıkardığı bir plak nedeniyle onun adı da arananlar listesindedir. Kendine verilen sürede yurda dönmeyince Türk vatandaşlığından çıkarılır.
3: Türkischmann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunderland. Arbeit wartet dort auf dich.
0: Almanca bir long play çıkarır o dönemde. Yabancı müzisyenlerle tanışır ve onlarla konserler verir. 1987'de Türkiye'ye dönecek ve müzik çalışmalarını uzun yıllar hasret çektiği yurdunda yürütecektir bunu.

0: Müzik, yalnız ilerlenecek bir yol değildir Cem Karaca'ya göre. Yol arkadaşları Uğur Dikmen ve Cahit Berkay olur süreçte.
1: Çünkü ben bu işin aslında, yani bu müzik denen olayın tek başına üretilebilecek bir şey olduğuna kani değilim. Bir öykü anlatmayı seviyorum. Yani bu öykünün bir başı vardır. Bir gelişmesi vardır, gerilimi vardır. O zaman buna göre müzik döşemek zorundasınızdır. Hangi enstrümanın hangi sesler arasında en mükemmel performansı vereceğini bilmezseniz, ki ben bilmiyorum. Bunu bir ancak aranjör bilebilir. Bu işi biraz daha şey yapmak lazım. Yani yerli yerine oturtarak yapmak lazım. Hiçbirimiz mükemmel olmadığımız için beni arkadaşlarım birçok konularda getirdikleri eleştirilerle daha doğru bir noktaya sevk etmişlerdir. Keza ben de arkadaşlarımı bir takım konularda doğru bir noktaya sevk etmişimdir. Bir ekip işi olduğuna inanıyorum. Yani şeyden oluşan bir ekip, yani söz yazarı, besteci, aranjörden oluşan bir ekip değil. Olayın nasıl kotarılacağını 3 kişi, 5 kişi bir araya gelip tartışarak çok daha keyifli yakalayabiliyorlar. Bazı konularda anlaşamıyorlar, tartışıyorlar. Benim de başıma geldi ama sonuçta sanıyorum daha zevkli şeyler çıkıyor.

Cem Karaca şarkılar söyledi. Cem Karaca sesiyle resimler çizdi. O resimlerde hayat, o resimlerde umut, o resimlerde gözyaşları.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.

0: Sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
1: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Sayın seyirciler, programımızın solisti Muazzez Abacı. Sanatçı konserinin ilk bölümünde Nişabürek eserler sunacak sizlere. İlki Enfi Hasan Ağa'nın Nişabürek Ağır Semai. Cami-i Sürh ile San Malal Gün Olmuş gelir. Yusuf Ziya Paşa'nın aynı makamdaki bir eseriyle program devam edecek. Ey gül ne acep, silsile-i müşki terin var. Nişabürek eserlerin sonuncusu Lemi Atlı'nın. Varsın gönül aşkında harap olsun efendim. Muazzez Abacı huzurlarınızda.

0: Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Vallahi ben çok mutlu oldum sen geldin diye. Açık söyleyeyim.
1: Hocam.
0: Daha önce projelerimizle beraber sahne aldık, çaldık. Hem seni hem sazını hem tınılarını çok seviyorum gerçekten. Geldiğin için çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutluyum geldiğim için.
0: Ki programımızın başında çaldığımız Aşık Veysel Türküsü'ne de zaten sazınla renk kattın. Şunalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Arkada da İbrahim Kalın hocamızın kendi çektiği fotoğraflardan bir tanesi. O da bize o anla yanımızda oldu ve güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle
0: Teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Sıra sende. Sohbetimize tabii devam edeceğiz ama şu an ne çalalım? Ne çalmak istiyorsun?
1: Ben Ederli'yi çalmak istiyorum.
0: Tamam. Arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet, hep beraber.
0: Tamam, seslendirelim bu eseri. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır hocam.

0: Harikaydı Enes. Gerçekten. Kimin eseriydi? Edernesi.
1: Goran
0: Evet.
1: Bregovic.
0: Zaman zaman bazı projelerde biz de seslendirmiştik. Uluslararası projelerde. Çok güzel bir melodisi var. Saza da çok yakıştı. Sen ne zaman tanıştın trompetle? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Biraz bahseder misin?
1: Benim için çok güzel bir hikaye.
0: Evet.
1: Trompetle yolculuğum bir abimin dinlediği bir eserde bir tını yakalamıştım. Yani kulağıma çok hoş gelen bir enstrüman sesi duymuştum.
0: Evet.
1: O sesin de hangi enstrümana ait olduğunu abime sormuştum daha doğrusu.
0: Abin de mi
1: Abim
0: müzisyen?
1: müzisyen.
0: O ne
1: O da
0: çalıyor?
1: tambur ve kanun çalıyor.
0: O harika. Aile böyle
1: Yani
0: bir...
1: Türk müziği dolu bir eve doğdum zaten.
0: Harika, ne güzel.
1: Evet.
0: Ailede var yani.
1: Ailem de var.
0: Çok güzel.
1: O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdi.
0: Bizim okuldan,
1: Evet,
0: evet.
1: sizden kullanacağım. Beni konservatuar sınavlarını hazırlamıştı. 3 gün kala. Ve okula girmiştim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. 3 gün kala pek hazırlanamadan girmiştim sınava ve sınavı kazandım. Ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği
0: Öyle
1: an
0: başladı
1: zaten bu kadar
0: yolculuk.
1: emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Birbirinizi bulmuşsunuz. Belki o içine doğmuş senin yani.
1: Belki de hocam.
0: Peki. Şimdi beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ah bir ateş ver. Cigaramı yakayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Beraber çalalım.

0: Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ama
1: teşekkür ederim hocam.
0: eserin başında Murat'la Eyüpcan da döktürdüler.
1: Evet.
0: Gerçekten. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum.
1: Benim için de bir şeref hocam bu arada.
0: Zaten programın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Ve biz birçok şeyi burada karar veriyoruz aslında. Bir eser hangi ne çalacağız? Hangi ya da konuğumuz senin gibi hangi eseri çalacak? Hemen hızlı düşünüp onun başına sen bir açış yap. İşte arada bir improvize bir şey çal Eyüpcan. İşte oradan Ozan sen başa bir şey yap. İşte Sertaç sen kadansta kal. İşte sen sonra gir Barış falan böyle hızlı bir şekilde karar veriyoruz. Ben onu seviyorum.

0: O yani o anı yaşamak. Zaten programda öyle bir formatı var. İşte fotoğraf, o anda çekilmiş bir fotoğraf. Müziğimiz o anda yapılmış.
1: Hocam ben de bu arada müzisyen abilerime ve kardeşlerime başta size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, değil
1: Ve hepinizi de çok seviyorum arada.
0: mi? Sağ ol.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Sağ ol. O zaman devam edelim. Hangi
1: Tamamdır.
0: eserle devam edeceğiz?
1: H15'li eserle devam edelim hocam.
0: Tokat.
1: Müsaadenizle Tokat
0: Tabii
1: türküsü.
0: estağfurullah. Enstrümantal olarak çalacağız.
1: Evet.
0: Tamam, ben de eşlik edeyim sana. Peki, çalalım
1: bakalım. Peki hocam.

0: Ellerine ve yüreğine sağlık. Beraber güzel oldu. Genelde tabii bu eserleri seçerken sazına da uygun eserleri, tınısını hoşlandığın ya da tınısına yakışan eserleri seçiyorsun. Bu
1: Evet.
0: da gayet çok yakıştı saza. Artık programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama ben ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Şu an nerede görev yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Uzaktan geldin diye
1: Hocam
0: biliyorum.
1: evet ben şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda orkestra şefliği yapıyorum.
0: Harika.
1: Ayrıca orada çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Oradan da buraya geldim.
0: İstanbul'a gelip gidiyorsun.
1: Sürekli gelip
0: Burjuva'da
1: gidiyorum.
0: oluyorsun.
1: Evet.
0: Bir ayağın burada.
1: Evet bir ayağım
0: Uzak bir
1: burada.
0: yer değil, yakın.
1: Aslında çok rahat bir yer hocam. Size de tavsiye ediyorum.
0: Evet. İleride var. Şimdi ileride bilemem tabii. Şu an yaşantımız burada. Görevlerimiz burada, eşimin benim. Bu arada eşinle beraber geldiniz.
1: Evet.
0: Ayaklarına sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Bir bebek bekliyorsunuz. Allah analı babalı kucağınıza almayı nasip etsin. Çok
1: Hocam
0: mutlu olurum.
1: zaten heyecanlıydım. Heyecanıma heyecan kattınız şu an.
0: Olsun. Güzel heyecanlar bunlar. O zaman son bir eser yapalım beraber.
1: Peki hocam.
0: İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarının kolajları ile beraber.
1: Dikkatimi çekti hocam. Çok güzel fotoğraflar.
0: Evet, İbrahim Hoca sanata katkısı çok fazla. Özellikle müzik, işte fotoğraf, zaten kitaplarıyla herkes tanıyor. Biz de istedik ki fotoğraflarını bu programda paylaşalım.
1: Çok güzel olmuş hocam. Çok yerinde
0: O anı
1: olmuş.
0: yaşayarak, çektiği anda yaşadığı şeyleri biz de müzikle birleştirelim. Sanat zaten beraber bir şey.
1: Evet.
0: Güzel oldu diye düşünüyorum. Son eserimizi çalalım.
1: Peki hocam.
0: Tekrar ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkürler
0: Enes
1: hocam.
0: Nalkıran bizimle beraberdi. Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle veda edelim.
1: Evet. Neredesin sen?
0: Neredesin sen? Hadi bakalım.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47

0: Efendim, saygı, sevgi ve muhabbetle Bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Hafız Bekir Köse. Hoş geldin Bekir abicim.
1: Hoş bulduk.
0: Bekir abicim, en son seni şeyde gördük, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda gördük. Ama daha farklı televizyon programları da yaptın. Bize biraz yapıp ettiklerinden bahseder misin?
1: En son TRT1 ekranlarında Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nı sunmak nasip olmuştu.
0: Eyvallah.
1: O mecliste olmaktan, Kur'an meclisinde, Kur'an sofrası olmaktan büyük onur duydum. Eyvallah. Onun öncesinde de geçtiğimiz yıllarda yine TRT1 ekranlarında ben Anadolu'yu dolaşmıştım. Ramazan günlüğü programı yapmıştım. Tabii televizyon programı dışında aynı zamanda müzikle de ilgileniyoruz.
0: Evet.
1: İşte öyle uğraşıyoruz.
0: Şahanesiniz. Hemen bir eserle devam edelim mi programımıza? Sizin sesinizi
1: Siz nasıl
0: dinleyelim.
1: Nasıl
0: o güzel sesinizden.
1: İncitme.

0: Kulu incitme gönül.
1: Ağzına sağlık Bekir abicim.
0: Sizin de gönlünüze sağlık
1: eser
0: arkadaşlar.
1: Eser çok güzel. İcra da çok güzel oldu.
0: Sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Ekibimize giriyorsun değil
0: böyle
1: mi?
0: Böyle üstadların karşısında heyecanlanıyoruz isterseniz.
1: Şahaneler, şahaneler.
0: Müthiş.
1: Şimdi Bekir abi, eserlerinde görüyorum ki daha çok sevgi temalı eserler. Şimdi insanın kalbi o kadar büyük ve o kadar geniş ki yani ne kadar büyük sevgiler sığdırıyoruz değil mi içerisine?
0: Evet.
1: Bu temel üzerinden sevgiyi sen nasıl tanımlarsın Bekir abi?
0: Şimdi biz eşrefi mahlukat olarak yaratıldık.
1: İnsanların en şereflisi.
0: En şereflisi.
1: Varlıkların, evet. Mahlukların. Evet.
0: Ve Rabbimizin o güzel sıfatlarını üzerimizde barındırıyoruz. İnsanı sevmemek, Rabbini sevmemekten geçer bence.
1: Kesinlikle doğru.
0: Şöyle ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a validemiz soruyor, diyor ki beni ne kadar seviyorsun? O ilk günkü gibi diyor. Ondan sonra ekliyor, kördüğüm gibi.
1: Aa, şahane.
0: Kördüğüm. İnsana o sevgi kördüğüm oluştuğunda hiçbir engel, ilk günkü gibi cümlesi de bence çok önemli.
1: Eyvallah.
0: Bir insanı olumlu bir haliyle sevdiyseniz dışarıdan gelen fırtınalar o sevgiyi, o kördüğümü çözememesi lazım.
1: Şahane, çok güzel bir ifade.
0: Çünkü o kalbe bizi yönlendiren, o yola koyan Rabbimiz vesile kılıyor ve insanlarla karşılaştırıyor bir şekilde. Bardağın dolu tarafına bakmak lazım.
1: Şahanesiniz. Bekir abicim, bir eserle daha devam edelim. Başta dedik ya, insanın kalbi çok büyük, çok geniş,
0: evet.
1: Nice sevgiler sığıyor içine. Şimdi Hak Bir Gönül Verdi Bana diyelim.
0: Buradan da Halil Necipoğlu hocamıza hürmetlerimizi iletelim.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Haddimiz mi sizce Furkan hocam?
1: Estağfurullah.
0: Sizin karşınızda bir de babanızın eserini okumak.
1: Estağfurullah. biz çok mutlu oluyoruz.
0: Eyvallah.
1: Evet Çağrı abicim,

Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sanarsın kış gibi, zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaretten doğar.

0: Ağzına sağlık Bekir abicim.
1: Babanın gönlüne sağlık Furkan hocam.
0: Bu eser güzel bir eser.
1: Ölümsüz.
0: Yani, ölümsüz bir eser kesinlikle, evet, öyle.
1: Tekrar gönlüne sağlık.
0: Eyvallah. Şimdi nezaketin sevgiyle birlikteliğine neler söylersin sevgili Bekir abicim?
1: Bir kere insan zaten nezaketli olması gerekir. Yaratılış fıtratı itibariyle. Mesela namaz kılarız ya. Bu aslında bizim Rabbimize karşı bir nezaketimizdir. Şahane davete bir icabet olduğu için.
0: Şahane bir ifade. Günde beş kez.
1: Onun verdiklerine şükrettiğimiz için.
0: Şimdi diyorsun ki nezaket sevginin bir şubesi. Peki iyilik de sevginin bir şubesi midir?
1: Tabii ki. Ben kalplerin biraz yumuşamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bunun da iyilikle olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şahanesiniz.
1: Son bir şey daha ekleyerek bitireyim.
0: Eyvallah,
1: dinimiz öyle güzel bir din ki ayakkabısıyla bir köpeğe su veren kadına cennet müjdeleniyor. O hiç onun geçmişte ne yaptığına bakılmadan sadece bir hayvana iyilik yaptığı için, güzellik yaptığı için. Bazen bir yetimin başını okşamamız, bir kişiye iyilik yapmamız bizim kim bilir ne kapılar açacak. O yüzden iyilikten ayrılmamak gerek.
0: Şahanesin Bekir abicim.
1: Size
0: bir eserle daha devam edelim.

0: Ağzına sağlık Bekir abicim. Çok gönlünüze teşekkür sağlık ederiz.
1: Furkan Üstadım.
0: Şimdi çok güzel gidiyorduk fakat süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Ne diyorsun? Bekir abicim. Bir daha geleceğim.
1: Bana İnşallah. Ayrılan.
0: Sana ayrılan.
1: Ben zaten zevkle izlediğim bir programdı. Burada olmaktan onur duyuyorum.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
1: Davetin için teşekkür ederim.
0: Bu haftayı sevgiye ayırdık. Hadi şöyle kapatalım bölümümüzü. Fuzuli'ye sormuşlar, sevmek mi daha güzel, sevilmek mi diye. Fuzuli cevap vermiş, samimi değilse ikisi de Fuzuli. Efendim, sevgide samimi, muhabbette daimi olalım. Unutmayalım ki insan sevdiği zaman yaşamaya başlar. Haftaya görüşmek üzere.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2020

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin annem bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, İstese uğruna canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden her şey bu yüzden.

zor. Güneş ayrılıkla doğacak. Her şeyi kabullenmem çok zor.

0: Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Vallahi ben çok mutlu oldum sen geldin diye. Açık söyleyeyim.
1: Hocam.
0: Daha önce projelerimizle beraber sahne aldık, çaldık. Hem seni hem sazını hem tınılarını çok seviyorum gerçekten. Geldiğin için çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok mutluyum geldiğim için.
0: Ki programımızın başında çaldığımız Aşık Veysel Türküsü'ne de zaten sazınla renk kattın. Şunalarını duyduk. Çok mutlu olduk. Arkada da İbrahim Kalın hocamızın kendi çektiği fotoğraflardan bir tanesi. O da bize o anla yanımızda oldu ve güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle
0: Teşekkür
1: düşünüyorum
0: ederim.
1: hocam. Ben teşekkür ederim hocam.
0: Sıra sende. Sohbetimize tabii devam edeceğiz ama şu an ne çalalım? Ne çalmak istiyorsun?
1: Ben Ederli'yi çalmak istiyorum.
0: Tamam. Arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet, hep beraber.
0: Tamam, seslendirelim bu eseri. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır hocam.

0: Harikaydı Enes. Gerçekten. Kimin eseriydi?
1: Goran
0: Edernesi.
1: Bragovic.
0: Evet.
1: Bragovic'in
0: Zaman zaman bazı projelerde biz de seslendirmiştik. Uluslararası projelerde.
1: eseri.
0: Çok güzel bir melodisi var. Saza da çok yakıştı. Sen ne zaman tanıştın trompetle? Nasıl başladı müzik yolculuğun? Biraz bahseder misin?
1: Benim için çok güzel bir hikaye.
0: Evet.
1: Trompetle yolculuğum bir abimin dinlediği bir eserde bir tını yakalamıştım. Yani kulağıma çok hoş gelen bir enstrüman sesi duymuştum.
0: Evet.
1: O sesin de hangi enstrümana ait olduğunu abime sormuştum daha doğrusu.
0: Abin de mi
1: Abim
0: müzisyen?
1: müzisyen.
0: O ne
1: O da
0: çalıyor?
1: tambur ve kanun çalıyor.
0: O harika. Aile böyle
1: Yani
0: bir...
1: Türk müziği dolu bir eve doğdum zaten.
0: Harika, ne güzel.
1: Evet.
0: Ailede var yani.
1: Ailem de var.
0: Çok güzel.
1: O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bitirdi.
0: Bizim okuldan,
1: Evet,
0: evet.
1: sizin okulundan hocam. Beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. 3 gün kala. Ve okula girmiştim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı. 3 gün kala pek hazırlanamadan girmiştim sınava ve sınavı kazandım. Ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi ve trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediği
0: Öyle
1: an
0: başladı
1: zaten bu kadar
0: yolculuk.
1: emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Birbirinizi bulmuşsunuz. Belki o içine doğmuş senin yani.
1: Belki de hocam.
0: Peki. Şimdi beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım.
1: Tabii ki hocam.
0: Beraber çalalım arkadaşlarla beraber. Ben de söyleyeyim. Olur mu?
1: Olur hocam.
0: Peki. Hadi bakalım.